Aslında The Hurt, Humble ve Nihil Fatah Şuan'ın dönüşü okuduğu bir ibadet sürecek. Sıbaşı çevirmenin yerleri, Türkiye'de

Evet, arkadaşlar sadece bir şey söyleyeyim ve bir şey söyleyeyim. Bu nasıl bir şey? Savaşanlar ağabeyim. Bu da bir şey söyleyeyim. Bu da bir şey söyleyeyim. Bu da bir şey söyleyeyim. Bu da bir şey söyleyeyim. Bu da bir şey söyleyeyim.

İslam kurumu bir sinirci yönderi falan diye şair etti. Nasıl yönderi etti? Ama bu konuda sinirci. Bütün kırıklarının sinirci. İlk olarak sinirci. Ama bu konuda sinirci. Ama bu konuda sinirci.

0: tartışma çok sorma neydim dedi. Açıkçası bir şey değil ama şu kadar bir durumda kondisyonu ama durumda kondisyonu da aslında bu.
1: Dediler, manevi çözenler şu ki, Mayıs İbadeli'yi seçtiğini genel tahtı hem
0: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए
2: हम आकाशवाणी जमशेदपुर के प्रस्तुति कार्यक्रम शिक्षक

aslında bir fikir kırmızı film sendi. Arkasını bir şey kurdu bir parti diye. Aslında bir şey kurdu bir parti diye.

amatasında gereken bir kutu. Çok da sıkı sıkı. Malı ihtiyacını yedik. Kartın hep artıyor. Artıkan kadar malı kötü etmektir.